0: daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: Saudi-held port of Hodeidah. The Saudi Energy Ministry reported a fire at a facility belonging to the Aramco refinery with no casualties. The ministry did not say what caused it. The attacks threatened to reignite Yemen's civil war after a 2022 truce stopped major fighting in the impoverished Arab country. A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense.

0: Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı. Siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace.

0: Turkey and Austria are seeking to deepen economic and strategic cooperation as Ankara also pushes for greater momentum in its relations with the European Union.
1: Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
1: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
1: Beyond bilateral ties, Erdogan used the talks to renew Ankara's call for greater momentum in its relationship with the European Union, particularly on updating the customs union and easing visa restrictions for Turkish citizens.
2: Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım.
1: Regional diplomacy formed another major part of the discussions, as President Erdogan reiterated Ankara's support for Syria's territorial unity, while encouraging greater international involvement in reconstruction and stabilization efforts.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz.

0: legislative step in efforts to end decades of terrorism and establish a legal framework for the PKK's verified disarmament and dissolution. The Law on Strengthening National Solidarity and Social Integration was approved with 468 votes in favor and 88 against, while six lawmakers abstained from the vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a six-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The parliament speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
1: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
0: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
0: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçiyoruz.

0: oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
1: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
1: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ortak koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
1: Beyond bilateral ties, Erdogan used the talks to renew Ankara's call for greater momentum in its relationship with the European Union, particularly on updating the customs union and easing visa restrictions for Turkish citizens.
2: Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım.
1: Regional diplomacy formed another major part of the discussions, as President Erdogan reiterated Ankara's support for Syria's territorial unity, while encouraging greater international involvement in reconstruction and stabilization efforts.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
3: Evet. A Syrian court sentenced ousted Syrian President Bashar Assad, along with his younger brother, to death in absentia on Tuesday for crimes against humanity and war crimes during Syria's 14-year conflict that left about 500,000 people dead. The

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun.
1: The Turkish parliament has approved a landmark 12 article law advancing the national solidarity and social integration process, marking a major legislative step in efforts to end decades of terrorism and establish a legal framework for the PKK's verified disarmament and dissolution. The law on strengthening national solidarity and social integration was approved with 468 votes in favor and 88 against, while 6 lawmakers abstained from the vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The parliament speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation, and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
2: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
1: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
1: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
1: Beyond bilateral ties, Erdogan used the talks to renew Ankara's call for greater momentum in its relationship with the European Union, particularly on updating the customs union and easing visa restrictions for Turkish citizens.
2: Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım.
1: Regional diplomacy formed another major part of the discussions, as President Erdogan reiterated Ankara's support for Syria's territorial unity, while encouraging greater international involvement in reconstruction and stabilization efforts.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
3: A Syrian court sentenced ousted Syrian President Bashar Assad, along with his younger brother, to death in absentia on Tuesday for crimes against humanity and war crimes during Syria's 14-year conflict that left about 500,000 people dead. The sentences at the Fourth Criminal Court in Damascus are the first against Assad or members of his inner circle since the Assad family's 5 decades in power came to an end 20 months ago. Also sentenced to death in the same case was Assad's maternal cousin, Atef Najib, who was convicted of overseeing a crackdown in the southern province of Daraa that led to the uprising and later the civil war. Amid tight security, Najib stood inside a cage wearing a prisoner's uniform as the judge read the sentence. A crowd of people gathered outside the courthouse in central Damascus to hear the verdict. Assad and his brother fled to Russia after the government's fall in December 2024.

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun.
1: The Turkish Parliament has approved a landmark 12-article law advancing the national solidarity and social integration process, marking a major legislative step in efforts to end decades of terrorism and establish a legal framework for the PKK's verified disarmament and dissolution. The law on strengthening national solidarity and social integration was approved with 468 votes in favor and 88 against, while 6 lawmakers abstained from the vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The Parliament Speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation, and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
2: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsundur. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
1: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
3: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
1: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
3: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek, bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
1: Beyond bilateral ties, Erdoğan used the

0: terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The parliament speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation, and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
1: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
0: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
0: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
0: Beyond bilateral ties, Erdogan used the talks to renew Ankara's call for greater momentum in its relationship with the European Union, particularly on updating the customs union and easing visa restrictions for Turkish citizens.
2: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım.
0: Regional diplomacy formed another major part of the discussions,